Medium wave kilohertz ke chile ne kaliti meter yajik ne kaliti niska us agashmani tawang imbur. Lamye na nubjik tuse kroni karma kene le honi da yedum lerim si kosotur desh ut lerima tawang konpak. Lama lungten norbo shakansi kriso nangpak yedun sanasa.